Belki bir gün başkasının yanında gülersin. Ama bazı şarkılar var. İnsan nereye kaçarsa kaçsın, eski hislerini geri getiriyor. Ve bir gece ben yine sen olurum içinde. Çünkü insan en çok unutamadığı ki

0: 16 Haziran 2026 saatlerimiz 21.12'yi gösteriyor. Türkiye saatiyle 22.13 oldu hatta. Yine açtık mikrofonumuzu sevgili Duygu ile birlikte geçtik mikrofonlarımızın başına.
1: Bir salı akşamını karşıladık.
0: Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Dünya Kupası var mı yok mu? Başladı mı başlamadı mı? Yani şöyle bir karışık duygular içerisindeyim.
1: Hareketli bir gündem.
0: Evet, yani az önce radyodaki arkadaşlarla onu konuşuyordum. Yani o moda girdiniz mi? Hatta bir tanesi Amerika'daydı. İsviçre milli takım maçını oradan izlediler. Buradaki spor muhabirler. Serhat daha yani gitmeme rağmen o moda giremedim dedi. Amerika.
1: Çok iyiydi ama daha evet.
0: Amerika.
1: Bahsetti.
0: Dünya Kupası'nı yapmamalı. Yani ev sahipliği yapmamalı. Çünkü ne bir kültürleri var, ne futbol anlayışları var.
1: Karman çorman bir şey oluyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Meksika'da olsa daha güzel olurdu dedi. Ben de katılıyorum.
1: Ama bizim milli takımımızın o insanlar orada sokağa dökülmüş ya, çok etkiledi beni görüntüler.
0: Tabii ki.
1: İnsanlar, yabancılar çekiyorlar kameralarla.
0: Bir de hani 2-0 bir mağlubiyet olduğundan dolayı tabii ki biraz mod düştü ama bizim çocuklar tabii ki hani bir sonraki maçta
1: İnşallah.
0: Eminim. Hakan Çalhanoğlu milli takımın kaptanı bazen bir tokat yemek gerekiyor dedi. Bu çok doğru, yani kendine gelmek için.
1: Demek ki insanın... iyi oynayamadılar yani.
0: Evet,
1: hataları
0: yani
1: var, onları öğrendilerse.
0: Kesinlikle taktiksel anlamda Avustralya kazandı, bu maçı kazandı ve skor olarak da galip geldi.
1: Sen izledin mi maçı?
0: İzledim Duygu.
1: Eşim de sabah kalkıp izledi. Ben iyice kalkmamışım dedim.
0: Ya zaten
1: morali bozuktu zaten ben uyandığımda. Kaybettik diyor.
0: Geç yatmıştım. Ondan sonra zaten işte burada Aksa Camii'nde de
1: etkinlik
0: işte sabah
1: vardı,
0: namazı,
1: mi?
0: Kahvaltı eşliğinde maç izleme.
1: Türkiye'de de birçok yer bunu yapmış.
0: Çok güzel bir fikir.
1: Birleştirip kahvaltıyla.
0: Fakat
1: güzel.
0: Geç yatınca bir de zaten erken kalkınca da
1: ama
0: böyle
1: evet.
0: Bütün günüm böyle bir şey
1: yani
0: oldu. Kendime gelemedim.
1: Uykusuz zombi gibi olursun.
0: Evet, bir zombi gibi dolaştım
1: bir
0: sonra.
1: Bir sonraki ne zaman şimdi Serhat?
0: Vallahi Duygu, yani bir şarkı daha girelim de ben de sana bu
1: sonra
0: soruya
1: bakalım.
0: Kimle, cevap
1: ne zaman
0: vereyim.
1: Hem dinleyicilerimize durdurayım, ben de öğreneyim. Belki izlerim bu sefer.
0: Mutlaka izle.
1: Evet.
0: Mutlaka izle. Şu an zaten Fransa-Senegal karşılaşması var. Onu bir taraftan bir gözümüz
1: evet.
0: Orada. Bir
1: evet.
0: Gözümüz burada.
1: Kimi tutuyoruz? Evet. Kimseyi.
0: Yani güzel bir maç olacak gibi. Buradan takip edeceğiz. Ve gündem seçimler vardı İsviçre'de,
1: evet,
0: kantonlarda biraz onları da konuşuruz.
1: Onu mutlaka konuşalım, senden de haberleri alalım.
0: Şöyle bir kıl payı.
1: Oyun işe yaradı kankam.
0: Kalabilirsin Duygu.
1: Aynen, tebrik ettin beni. Ailen evet. Kalabilir, sen de arada gel git işte.
0: evet yani... bu şekilde yani konuşacağımız birçok şey var. Bir de Haziran'ın ortasına geldik Duygu.
1: Evet.
0: Artık okul tatillerine az bir süre kaldı.
1: Tatil planları
0: tatil
1: yapıldı.
0: Tatil planları. Ondan
1: bizim yapılmadı
0: sonra...
1: valla. Biz bekliyoruz.
0: Yani tabii ki senin de görevin devam
1: yoğun,
0: ediyor.
1: Evet, evet.
0: Yoğun. Ondan sonra illaki bir öğretmen olarak sen de tatile ayrılırsın gibime geliyor.
1: İnşallah. Evet evet. Yani herkes şu an tatil planı yapıyor.
0: Evet.
1: İnşallah hepimiz güzel bir yaz geçiririz.
0: İnşallah.
1: Ve bu Dünya Kupası'ndan da güzel haberler alırız milli takımımızla ilgili. Bir şarkı molası yapıp sonra güncel bilgilerle devam edelim.

0: Kavuşmaz.
1: Seni benden alan kader ölsem vermem diyor dedi Soner Sarıkabadayı ve biz de bir salı akşamının yine ilerleyen saatlerinde siz gönül dostlarımızla buluşuverdik. Evet, her nerede dinliyorsanız bu akşamı inşallah keyifli geçirirsiniz. Yaslanın, keyfinize bakın. Biraz beraber sohbet edelim, dertleşelim. Sonra bu geceyi güzel bir şekilde kapatacağız ve haftamıza güzel bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Şimdi gündemimiz aslında bu ay çok hareketli. Havalar biraz yaz havası gelmeye başladı Türkiye'de, İsviçre'de. Biraz bu yıl geç geldi sanki ama yine de hepimiz için güzel. Sağlık olsun. Ve yeni gelen düzenlemeler var İsviçre gündeminde. Türkiye gündeminde yine gelişmeler var. Mesela İsviçre'de 1 Haziran itibariyle artık göç, sınır kontrolleri, sağlık ve çalışma hayatını ilgilendiren bazı yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Özellikle de sınır güvenliği, işte iltica merkezlerine ilişkin uygulamalar kamuoyunda tartışılıyor. Peki bizim günlük hayatımızı etkileyen bu konuda en büyük değişiklik ne oldu diye düşünürsek, belki bu konuda yeni gelen insanlarla alakalı güncel düzenlemeleri takip etmeleri gerekiyor. Onun dışında da iltica merkezlerinde bir yoğunluk söz konusu olabiliyor. Ve bizler de tabii ki çevremizdeki kişilere anlayışlı, hoşgörülü davranmamız gerekebiliyor bu süreçte. Ve güncel bilgileri takip ettiğimiz sürece de bu yeniliklerden geride kalmamış oluyoruz aslında. Ve İsviçre'de şöyle bir düzen de var. Bütün evlere, yanlış bilmiyorsam, hanelerin posta kutusuna günlük gazeteler, değil mi Serhat, dağıtılıyor. Yani her gün oluyor bu işletmelere, evlere ücretsiz bir şekilde veriliyor. Bu da aslında toplumun bilt, işte gazeteler, haberlerden geri kalmamasını, takip etmesini sağlayan bir yaklaşım.
2: Duygu, evet, söylediklerinde haklısın, fakat şöyle bir ayrıntı daha var. Mesela Schaffhauser Nachrichten, Schaffhausen yerel gazetesi, gazetelerinden bir tanesi, birkaç tane daha var. Onların bazı sayıları haftada bir, yanılmıyorsam, bütün evlere dağıtılıyor. Diğer günlerde sadece aboneler tabii ki o gazeteyi, yani evlerine alıyorlar, ama haftada bir bütün herkese gönderiliyor.
1: Normalde abonelere her gün mü?
2: Tabii, yani eğer aboneysen günlük gazeten gelsin istiyorsan günlük gönderiliyor. Hı-hı. Kimisi online, mesela biz radyoda görevli olan muhabirler, bizim online full hani gazeteye ulaşma imkanımız var.
1: Ha evet, normal sürücüde açtığında açılmıyor devamı.
2: Tabii. Abone olduğun zaman loginin var. Şifrenle giriş yapıyorsun. Orada hem PDF.
1: Şafazın Nahrit miydi? Evet. Evet.
2: Hem PDF olarak hem işte normal sayfada bütün içeriğe ulaşabiliyorsun. Fakat hanelere haftada bir dağıtılıyor.
1: Evet. Diğer blok muydu bir tanesi her gün, değil mi?
2: Bok var. Ondan evet, sonra Schaffhauser AZ var. Bunlar evet. Tabii ki biraz, yani nasıl, hani devlet, Türkiye'deki halk sözcüsü, Hürriyeti, Postu, Sabah gibi. Schaffhauser AZ de mesela biraz daha
1: bunlar
2: sol.
1: Bunlar devlet kurumları değil mi? Özel yoksa?
2: Yok, özel basın yayın kuruluşları, şirket olarak geçiyorlar. Bu gazete mesela Schaffhauser AZ gazetesi biraz daha sol. Schaffhauser Nachrichten biraz daha orta sağ eğilimli de olabiliyor.
1: Bok gazetesi.
2: Bok daha çok reklam üzerine. Onlar biraz daha...
1: Evet, çok reklam var.
2: Reklam ağırlıklı. Ve yerel ne oluyor, ne bitiyor? İşte dernekler falan, onların aslında bizim İsviçre'deki posta gazetesi gibi biraz.
1: Evet,
2: bok.
1: Doğru benzettin.
2: Evet.
1: Ama güzel, yani medya yazılı sistemi güzel bence.
2: Evet.
1: Ben yani, beğeniyorum yani incelediğim kadarıyla.
2: Yazılı basın o tabii ki dağıtılması da çok güzel. Fakat yani bazen ben de geliyor, geldiği gibi çöpe atıyorum.
1: Evet evet. Biz de öyle bir girip hani eşim de bakıyor hani günlük. Ben de hani böyle denk gelirsem.
2: Online ulaşıyor zaten. Evet, evet. Ama bu aralar gazeteleri tabii ki çok işime yaradı.
1: Evet,
2: çünkü
1: biz de
2: boya
1: hemen atıyoruz gün içinde.
2: Için.
1: Sana hele. Evet boya Serhat kankam bu hafta yani 10 gün oldu mu? Bir hafta 10 gündür bayağı evinde inşaat işleriyle uğraşıyor. Boya, evet. Badana, elektrik işleri bir telefon kadar uzağınızda.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: Gerçekten maşallah iyi koşturdun, iyi hallettin, yaptın. İnşallah tertemiz, güzel evinizde oturmak
2: İnşallah.
1: En kısa zamanda nasip
2: herkese
1: olur.
2: Herkese nasip olur.
1: Güzel işte olacak.
2: Gazeteden konu açıldı.
1: Çok gazeteden, kullanıyorsun değil
2: mi? O şekilde tabii ki şey kullanışlı oluyor. Ama hani şaka bir yana insanların bilgileri ulaşabilmesi için bir kere kendin biraz çaba sarf etmen gerekiyor. Bu bir.
1: Kesinlikle. Ben seviyorum mesela çocukluğumdan beri haber öğrenmeyi, bir şeyler okumayı seviyorum. Çocukluğumda evet. Da karıştırırdım. Bilmiyorum hali. Dergiler vardı mesela eskiden. Ben bazen saklardım bir de onları. Mesela ya. Süresi bitiyor. Saklardım artık evet. Annem hani yeter. Biraz koleksiyonculuk özelliğim var.
2: Benim de bazı özel sayılar, gazeteler duruyor. Mesela şey Amerika'da ikiz kulelerin vuruldu.
1: O
2: tarihin
1: gazete, evet.
2: Gazeteleri duruyor bende. Hı hı. Sonra Saddam'ın yakalanması. Yani buna benzer. Hı. İşte 15 Temmuz
1: evet,
2: o zamanki
1: tarihleri
2: gazeteler.
1: Tarihleri saklıyorsun demek ki.
2: Buna benzer gazeteler hala böyle tertemiz şey arasında dosyaladım onları. Önemli tarihler. Ama o önemli tarihlerden bir tanesinde geçen hafta sonu İstişe'de yaşadık. Çok önemli bir referandum
1: kesinlikle.
2: Vardı.
1: Kesinlikle. Mesela bunun da saklanabilir. İsviçre'nin geleceği için çok önemli bir oylamaydı. 14 Haziran'da ne yapıldı? Hafta sonu hangi gündü? Cumartesi, pazar günüydü.
2: Evet.
1: Pazar günü oylama yapıldı. 10 milyon İsviçre'ye hani kapılar kapansın mı, devam mı denildi. Oylama yapıldı. Oy verdi buradaki vatandaşlar. Sonra sonuç ne oldu? Hayır çıktı.
2: Evet. Sonuca gelmeden önce Duygu, şöyle SRF haberinde şöyle bir şey, bir başlık atmış. Çok yüksek seçmen katılımı demiş. Şimdi sence
1: bu iyi bir şey. Çok yüksek seçmen katılımı.
2: Habere bakmadan önce baktın mı? Gördün mü? Görmediysen bakma. Sence yüksek katılım dedikleri yüzde kaç olabilir? Yani
1: yüksek katılım dedikleri bunların %60 mı? %70 mi?
2: Evet, %58, %59
1: yaklaşmışım.
2: Evet. Yani yüksek dedikleri
1: bizim düşüğümüz aslında.
2: Ya bizde en son %60 ne zaman oldu Duygu?
1: Bizde çok yüksek ya, aynen. Bu arada siz buradan da Türkiye şeyini yapıyorsunuz değil mi? Oylamasına katılıyorsunuz.
2: Evet, bizim öyle bir hakkımız var. Kullanabiliyoruz oyumuzu.
1: Çok güzel ama hani bu katılım az arkadaşlar, yüksek diyorlar. Demek ki düşükleri ne oluyor? Şu an onu sorguluyorum.
2: Ya evet, %40'larda olan federal şey seçim günlerini de gördük. Fakat işte iki federal referandum özellikle 10 milyonluk İsviçre'ye karşı SVP girişimi seçmenleri ortalamanın üzerinde bir oranda harekete geçirdi. Yani onlar baya bir İsviçre genelinde %45'i %55 ile sonuçlandı bu referandum. Ve senin dediğin gibi halk hayır dedi. Yani böyle bir 10 milyonda ortalık kapansın ne demek? Yani gerçekten
1: yüzde kaç oy totalde alındı dedin? %55 mi? Yani
2: %55 hayır dedi.
1: Güzel bir oran yani. Evet. Demek ki bunu yok saymayan, bu konuda vizyonlu, bakış evet. açısı mantıklı, sağduyulu olan insanlar daha çoğunluktaymış.
2: Şimdi
1: ama hayır, evet'i kullananlar
2: %45.
1: 45 o zaman, o da az değil.
2: O da ciddi bir
1: ciddi
2: rakam.
1: Ciddi bir rakam yani. Bu bize birçok bilgiyi de veriyor.
2: Devlet yönetiminin basın toplantısını izledim ben Duygu.
1: Hı hı.
2: Oradaki biliyorsun 7 başkanımız var İsviçre'de. Federal hükümetin 7 başkanı. Bir tane de genel başkanı, hani aralarından bir tanesi seçiliyor. Orada yapılan açıklamada kesinlikle ekonominin kazandığını söylediler. Kesinlikle İsviçre'nin komşularıyla birlikte bir gelecek planladığını söylediler. Ya bütün bunlara evet denildi. Neye hayır denildi? Dışa yönelik kapanmaya hayır denildi. İleride ekonomik sıkıntılara girmemiz konusunda bir hayır cevabı geldi. Fakat işte dediğin gibi %45'lik bir oran ciddi bir oran. Onların da endişelerini, o oy kullanan toplumun nüfusunda endişelerini ciddiye alacaklarını söylediler. Çünkü yani onların da haklı yere bir takım endişeleri var. Mesela emlak piyasası. Bu ciddi bir sorun. Ondan sonra
1: şimdi ev konu sorunu çıkacak ortaya. Çünkü gelmeye devam edecek insanlar, talep olacak.
2: Fakat işte burada hem ekonomide yer alan işte şirketler yani herkes aslında burada üstüne düşeni yapması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: İyi bir denge sağlanması gerekiyor. Ama kesinlikle o ciddi viraja süratle giderken doğru anda fites değiştirildi ve doğru anda frene basıldı.
1: Evet, yoksa yani çok aksi bir karar da çıkabilirdi ve bunun sonuçları, faturası çok daha ağır olabilirdi.
2: Çok ağır olurdu, evet.
1: Yani sen şimdi büyük bir şirkette çalışarak bunu görebiliyorsun ve bununla ilgili tehlikeleri gözlemleyebiliyorsun ve
2: evet.
1: İyi ki böyle bir şey olmadı diyelim o zaman. Ve seçmenler, oy verenler, İsviçre'nin büyümesi mi yoksa mevcut yapısını koruması mı daha önemli sorusuna büyümesi daha önemli dediler.
2: Evet.
1: Yani mevcut yapısını koruyarak da büyüyebilir bir ülke aslında.
2: Tabii ki yani şimdi.
1: Yani zenginlik olabilir ama burada da tabii büyürken de belli kıstasları koymaya devam edebilir.
2: Bu oranın mesela kırsal, şehir ve kırsal ayrımı ciddi anlamda zaten kendini gösterdi.
1: Mesela sen kantonları bildiğin için oradaki oy sonuçlarını daha mantıklı bulabilirsin değil mi? Biraz...
2: Şimdi aslında Türkiye ile kıyasladığın zaman kırsal bölgelerdeki çıkan oylar veya karar mekanizmalarıyla buradakiler aynı. Çok
1: i̇şte,
2: farklı değil.
1: Evet. Ben de böyle tahmin ediyorum.
2: Yani büyük şehirlerdeki nüfusun karar verme mekanizması, düşünme mekanizmasıyla kırsal bölgede yaşayan insanların ki farklı. İsviçre'de de aynı şekilde. Mesela Appenzell, Schwyz, Glarus, Uri gibi.
1: Daha benim... İsviçrelilerin yoğun olduğu yerel bölgeler değil mi? Kırsal.
2: Evet, yani yabancı oranlarının daha düşük olduğu yerler. Orada evet oyunun çok yüksek bir oranla çıktığını, mesela %66, %63'lerde çıktığını gözlemliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bunu yani bir yerde okuyarak değil de hani kendimce düşündüğüm, bu son 3-4 yıldır yaşadığımız işte savaşlar, İsrail, Filistin, Gazze, ondan sonra işte İran'la olan savaş, Amerika, bilmem ne,
1: evet,
2: falan, bunlar çok büyük etki yaratıyor. Şöyle, İsviçre'deki basın biraz daha Amerika frekansından haber yapan bir basın. Medyanın...
1: Bu hep mi böyleydi Serhat?
2: Evet, şunun açıklaması
1: yoksa
2: da...
1: Yoksa son zamanlarda savaştan...
2: Hayır. Bunun açıklaması çok basit.
1: Çok önemli bir şeyden bahsediyorsun şu an. Yani mesela bunu birçok kişinin bildiğini de düşünmüyorum ben. Özellikle buraya yeni gelen belki insanların. Amerika'ya daha böyle...
2: Çok basit. Medya navigatör diye, medya navigasyon haritası diye bir harita var. Duygu. Çok basit. Ve bu haritada iki çizgi var. Yani sol ve sağ, sol alttan yukarı ve soldan sağa. Burada bütün büyük yayın kuruluşları, şu an sana gösterdiğim İsviçre'nin medya navigatörü, bu tabi dünya çapında da var. Şimdi burada gördüğün NATO'ya yakın olan kuruluşlar ve NATO'ya karşı daha kritik yaklaşan kuruluşlar, basın yayın kuruluşları yer alıyor. Kimisi daha muhafazakar bir şekilde olaylara yaklaşırken diğerleri biraz daha açık bir yaklaşım sağlıyor. Ama biri NATO'ya kritik yaklaşım sergiliyor, diğeri tamamen NATO'yla birlikte. Şimdi
1: bunu, NATO'yla birlikte olanlar, İsviçre basın kuruluşlarından biri var orada.
2: Tabii ki bunlar şu an gördüğün hepsi İsviçre'de yer alan yayın kuruluşları. Şimdi bunun aynısı dünya çapında olan bir görseli var. Bu şekilde, yani Rusya'ya, yani NATO'nun içinde olmayan,
1: bulunduğum parçanın neresiyse,
2: evet, evet, NATO'ya ait olmayan bir ülkedeysen, daha devlet yanlısı bir basın yayın kuruluşunun atmış olduğu manşet farklı. Orada hükümete biraz daha ters, daha kritik yaklaşan
1: o zaman
2: basın.
1: Bizim ülkemiz de öyle yine.
2: Tabii
1: Türkiye.
2: Ki. Mesela işte al Sözcüğü, işte evet, al Halk TV veyahut da ATV veya A Kanal gibi
1: Sabah.
2: Hürriyet, yani evet, bunların atmış olduğu başlıklara bak. Habere göre birbiriyle kıyasla aynı şekilde. Şimdi bu az önce kırsal doğru bölgelerde bulunan topluluk yabancı oranı düşük olduğu için İsviçreli halk biraz daha muhafazakar, daha İsviçre'nin genel hani belli başlı yayın kuruluşlarından beslendiği için orada ne veriliyorsa yem,
1: evet,
2: o da o şekilde düşünüyor.
1: Elindeki bilgi bu.
2: Evet. Ve yani son biraz şeyimi toparlamak istiyorum, cümlemi. Şimdi burada Yahudi lobileri çok güçlü.
1: Değil mi? Yoğun, evet.
2: Ve buradaki yayın kuruluşlarına çok büyük destek sağlıyor. Ve
1: maddi manevi.
2: Tabii etkileyici bir gücü var. Aslında muhafazakar kesim farkında olmadan
1: onları
2: biraz da onların da pompalamış olduğu manşetlere destek vererek, ki seçim öncesi konuşmuştuk, biraz daha böyle bir korku imparatorluğu kuruluyor. Buna kanıp aslında oylarını bu şekilde kullandılar. Fakat 40, 50, 60 yıldır bu kırsal bölgelerde de bulunan fabrikalarda çalışan kesim
1: ya,
2: arasında işte benim annem babam gibi gurbetçi,
1: hiç bütünsel bakmıyorlar
2: insanlar da ya vardı. Sen onlarla birlikte, İtalyanlar özellikle.
1: O fabrikanın dumanı o insanlar sayesinde tuttu.
2: Portekizler, İtalyanlar,
1: çok,
2: Yugoslavlar.
1: Evet.
2: Yani bunlar yeni gelen değil. 50-60 yıldır İsviçre'de ve İsviçre'nin kalkınması için hayatlarını vermiş olan insanları aslında burada
1: silip
2: oy kullanırken
1: silip atmak oluyor ya, emeğinim. Ya sizin, evet, emeğiniz silip attık. Mesela komşumun babası da İtalyan, sohbet etmiştik tanıştığımızda. Hani ben demiştim, neden buraya geldiniz? Hani orada İtalya'da çok az olduğu için gelirimiz yıllar önce. Onlar da işte işçi olarak buraya gelmiş ve diyor ben buradan para gönderiyordum aileme.
2: Evet.
1: Ve sonra buraya yerleştim. Ailemi de geleceğimi de burada kurdum dedi.
2: Evet.
1: Yani çünkü orada diyor bir geliyor, burada para kazanmak kolay. Bu insanlar buradaki sisteme katkıda bulunmuş. Yani bir sürü emek vermişler. Şimdi bu insanların emeğini nasıl silip atıyorlar? Biraz, evet, bencilce ve yani körce geliyor bana, evet, görmemezlik.
2: Aslında referandum tabii ki burada yaşayan, burada artık vatandaşı olan insanlara yönelik bir şey değildi. Fakat lanse edilme şekli,
1: evet,
2: öyleydi.
1: Çok doğru söyledin.
2: Aslında kullandıkları,
1: kesinlikle,
2: oyun arkasındaki düşünceler haklıyken ama tartıştıkları konular aslında rencide ediciydi.
1: Ama neyse ki sonuç güzel, evet, çıktı. Umarım bundan sonra da güzel gelişmeler olur. Paylaştığım bilgiler için çok teşekkür
2: ederim.
1: Bir şey
2: ederim. Değil, rica ederim. Bir de Şafhausen'le ilgili,
1: evet,
2: hemen kısaca
1: burada
2: önemli bir referandum, yani
1: lütfen,
2: referandumlardan bir tanesi şuydu. Şehrin merkezinde olan tarihi yapılara işte yatırım konusunda Büyükşehir Belediyesi karar versin mi vermesin mi, yoksa yani mecliste mi karar verilsin yeni yapılandırmalar olacağı vakit, bunun kararı alınmıştı. Yani biraz daha meclise bağlı bir şey mi, yoksa yönetim uygun gördüğünde bir arsayı, bir binayı satabilir mi veya yeni inşaata onay verebilir mi konusu tartışılmıştı.
1: Ne oldu?
2: Burada bir kesim hayır, bu her bir yeni yapılandırma mecliste tartışılsın, oylamaya sunulsun dedi. Orada da biraz daha sol kesim işte şehri korumak adına böyle bir şey düşüncede bulunmuş. Fakat diğer kazanan taraf, yani bu tarz süreçlerin gereksiz yere uzayacağını düşünerek zaten bir inşaat olmadan önce zaten
1: değerlendiriliyor.
2: İşte buranın tabii bir Mali Bakanlığı
1: hemen
2: var.
1: Hemen öyle hadi yapalım tabii yaptık ki olmuyor. Bir o de yüzden, ekstra uzatmasınlar bu süreci.
2: Evet, doğru. Yani bu şekilde, ama tabii ki ben de mesela oyumu oyumu kullandım.
1: Yani ne anlama geliyor?
2: Yani şu anlama geliyor. Yani
1: ekstra bir mecliste değerlendirip konuşulmasın.
2: Konuşulmasın. Eğer yapılacaksa bir şey yapılsın. Çünkü o şekilde zamanla ilerlemiş
1: şehire
2: olursun.
1: Şehire de katkı sağlanıyor.
2: Kaynaklar gelir.
1: Evet,
2: ki Şafhauzen çok önemli bir yer, turistik bir alan. Bu şekilde olmasıyla birlikte iş alanları açılır.
1: Çok doğru. Netice ne çıktı?
2: Yani
1: sizin verdiğiniz gibi çıktı. Çok iyi. Hayırlı olsun. Bu arada Şafhauzen bu evet hayır oylamasında nasıl bir sonuç çıktı burada?
2: Şafhauzen'de hemen şehirle kanton tabii biraz farklı. Fakat bak şurada
1: 10 yıl şişeye ortada yine
2: hayır oydu diyen kesim arasında yer alıyor Şafhauzen, evet.
1: Çok iyi.
2: Ama yine burada da kırsal belediyelerde evet oyu çıkmıştı. O şekilde. Bir diğer Şafhauzen'deki oylama duygu şu: büyük bir spor kompleksi yapılması konusunda. BBC Arena. Zaten şu an handbol takımının, kadetten handbol takımının salonunun olduğu yer, arkasında büyük halı saha ve futbol sahaları mevcut. Şu an o kompleksin, spor alanının önünde büyükçe bir park yeri var. O park yerinin üstüne İsviçre'nin en büyük kapalı salon kompleksinin, spor salonu kompleksinin yapılması konusunda oy kullanıldı.
1: İsviçre'nin en büyük dedi.
2: En büyük, evet, ve kabul edildi.
1: Ay çok sevindim.
2: Çok önemli, çünkü yeni milli atletler yetiştirme
1: buraya
2: konusunda.
1: Buraya gelecekler, burada da bir yoğunluk olacak.
2: Evet, akademik bir ortam oluşacak.
1: Altyapı oluşacak.
2: Yurt dışından birçok kulüp, takım
1: bir
2: gelecek.
1: Bir kapalı büyük spor salonu değil mi?
2: Yani bir sürü salonlar olacak ve çok farklı kullanabilecek. Yani voleybol, unihokey.
1: Hangi bölgede?
2: Schweizerspielt, bizim yukarıda, bulunduğumuz Sino mahallede. Evet.
1: Ay çok sevindim bu habere, yani buradakiler için güzel gelişme olacak.
2: Ve yine benim tabii ki biraz ileri düşünerek kullanmış olduğum oyum şu şekilde: yani oradan büyük takımların, kulüplerin, milli takımların gelmesiyle birlikte yabancı insanların da buraya gelmesi.
1: Kesinlikle.
2: Yine
1: bir
2: turizm
1: oluşacak.
2: Yine bir hareketlilik.
1: Şafhauzen'a katkısı olacak. Yani buna hayır demenin sebebi ne olabilir mesela, evet, yapılmasın?
2: Ya tabii mali yükümlülük
1: masraf
2: var. Vergi veren nüfus bunu taşıyacak.
1: Vergiler artacak tabii ki.
2: Yani tabii vergiye bir şeyi ağırlığı olacak, ama yani neticede bizde
1: katkısı daha çok.
2: Ne için çalışıyoruz? Çalıştığımız parayla birlikte vergilerimizi öderken yaşadığımız ortamın da daha güzel olması
1: bunu
2: için.
1: Bunu seçebilmek çok güzel bir şey.
2: Evet,
1: yani ben
2: kesinlikle
1: zaten vergi para vereceğim ama nereye gidecek?
2: Evet.
1: Ben bunu seçebiliyorum.
2: Bu çok güzel. Yani
1: bence
2: demokrasinin
1: de
2: bu şekli,
1: evet,
2: çok çok güzel. Yani insan
1: seçim,
2: nüfus olarak
1: yani iradem var burada.
2: Halk evet olarak yani gerçekten bu ülkeyi, bu kantonu ben yönetiyorum.
1: Evet.
2: O sorumluluğu da hissediyorsun.
1: Şu an
2: çünkü
1: mesela ben daha çok fark ettim bu bahsettiklerinden.
2: Yeri geldiği
1: sonra
2: zaman kendi cebine katkı sağlasa bile yeri geliyor kolektif düşünüyorsun. Hayır diyorsun.
1: Hı hı.
2: Bunu İsviçre toplumu yapabiliyor işte.
1: Çok güzel
2: ve
1: bilgiler verdin Serhat.
2: Son Bir tane daha. Lütfen. Bak şimdi olayın tersine
1: bu
2: geliyoruz.
1: Bu oylamalar ne zaman oldu bu arada?
2: Hepsi 14'ünde. Yani bir federal referandumlar vardı. Bir de yerel, kanton, her kantonun farklı konuları vardı.
1: Ha, o gün yani her kantonun kendi konuları seçimi yapıldı.
2: Her kantonda olmayabilir.
1: Bazı kantonlar.
2: Bazı kantonlarda federal artı kanton artı belediye veya şehir, büyükşehir belediyesine alakadar eden konular vardı.
1: Peki bu spor salonu ne zaman yapılmaya başlanacak ve ne zaman bitecek? Belli mi o?
2: Duygu,
1: belli
2: o konuda
1: değil, çok uzun sürebilir.
2: Proje hazır aslında. Yanılmıyorsam 2030 yılında başlayıp 33-34'te mi bitti? O şekilde. Tam emin değilim. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
1: Diğeri neydi?
2: Diğeri de şu. 16 yaşına kadar çocuk ve gençlerin Şafaözen'de bulunan bütün body'ler, yani havuz, açık havuz ve kapalı havuzlara ücretsiz girişi.
1: Yani normalde bu olmuyor. Bu böyle bir şey yok.
2: Yok.
1: Evet, inşallah olur.
2: Oylamaya sunuldu.
1: Evet.
2: Şimdi geçen sene KSS biliyorsun büyük yüzme kompleksi.
1: Evet.
2: Yeni proje için oylamaya girdi ve kabul edildi. Yani o havuz bölgesi önümüzdeki yıl başlayacak. Büyük bir inşaat, 2 yıl sürecek. 2029,
1: evet, orası yenilenecek.
2: 2028 yılında bitecek. 2028'in sonunda. Buna halk evet dedi. Şimdi halk 14 Haziran'da havuzlara girişler ücretsiz olsun mu diye oy kullandı. Şimdi ben hayır dedim. Sebebi de
1: çocukların büyüdü.
2: Hayır, kesinlikle o değil. Yani biz halk olarak büyükçe bir spor yüzme havuzunun bir alanının yeniden yapılmasını veya ilerletilmesini oy verdik. Bu parayla olan bir şey. Yani devlet burada, kanton vergi paralarıyla birlikte
1: tabii muhakkak
2: bir yatırım yapacak. Yani benim cebimden çıkacak. Şimdi bu havuzlar, bu Ren Nehri'ndeki havuzlardan da tabii o Neuhausen'de body var işte. Evet. Bütün body'ler için geçerli. Yani bunlar bir gelir sağlaması gerekiyor ki var olabilsinler. Şimdi 16 yaşına kadar sen bedava...
1: Bari 12 yap yani, hani 16.
2: Hayır,
1: çok.
2: Duygu, şöyle bir şey var. Yani meblağlar, yani 10-20-30 frank vermiyorsun girişe.
1: Çocuklara bir güzellik yapalım demişler.
2: Ama yani çok mantıklı bir şey gelmedi bana. Ben orada hayır oyumu kullandım ki %65'lik, %70'lik bir oran hayır dedi. Böyle bir saçmalık
1: olamaz.
2: Bir de
1: olamaz. Oradaki yani kullanım kalitesi de şey olabilir. Yani belki değişebilir, bilemiyorum. Ama yani çocuk sayısı, o yaş aralığının mevcudu burada ne kadar bilmiyorum tabii Şafaözen'de. Hangisi daha mantıklı onu kestiremiyorum şu an.
2: Bak, şöyle de bir şey var. Artık bunu da söyleyeyim. Ondan sonra şarkıyla girip ilk saatimizi kapatacağız.
1: Bitirmek üzereyiz, aynen.
2: Şöyle, sosyal anlamda sıkıntı yaşayan, maddi sıkıntı yaşayan aileler var. İsviçre'de şöyle bir sistem var. Sen eğer gerçekten
1: varsa,
2: maddi anlamda sıkıntı yaşıyorsan ve çocuğuna yani bir havuza gidebilecek paran yoksa, buradaki sosyal amta
1: veriyor zaten.
2: Onlar bak, yıllık havuz girişi bile.
1: Arkadaşlarım kartı var, yani veriyorsunuz. Yani bu çok
2: ve,
1: güzel bir şey.
2: Yani anlatabiliyor muyum?
1: Dolayısıyla burada, o sınıf kapıdan çıkınca diğer geliri olan niye para vermesin?
2: Evet.
1: Çok şu an mantıklı geldi açıkladığın.
2: O sosyal amta gelir kaynağı sağlayan yine benim. Benim vergimden o kasa doluyor. Ona okeyim yani, ihtiyacı olan zaten oradan
1: devlet
2: faydalansın.
1: Devlet veriyor bu hakkı, evet.
2: Yani o devlete parayı veren halk, ben kazanıyorum.
1: Bence o hayır diyenler de senin bu bakış açınla hayır dediler.
2: Evet. Evet, ondan dolayı. Yani diğer, ben çok sosyal, ya arkadaş sen sosyal falan düşünmüyorsan sen saçma düşünüyorsun. Çünkü biz zaten bir kaynak sağlıyoruz. Orada bir havuz oluşturuluyor. Oradan zaten ihtiyacı olan insan zaten faydalanıyor.
1: Evet. Bir de KS çocuklardan daha düşük ücret alıyor bütün havuzlar.
2: Evet.
1: Böyle de bir gerçek var. Neyse, hayırlısı olsun.
2: Böyle duygu
1: güzel
2: bütün,
1: konular ve çok önemli konulardan bahsettik. Ben verdiğin tüm bilgiler için teşekkür
2: bir
1: ediyorum.
2: Şey de rica
1: başka
2: ederim.
1: Bir pencere açıldı. Eminim bence dinleyenler de böyle oldu. Mesela dinlemeden başka şekilde düşünebiliyoruz. Dinledikten sonra başka pencereler açılabiliyor. Bakış açısı değişebiliyor. Bu önemli bir şey. Evet.
2: Kapanış şarkımız ilk saatimizin
1: güzel
2: kapanış
1: seçtin.
2: Şarkısı Derya Ulu. Çok sevdiğim bir ses. Hani diyecek değerli dinleyiciler. İlk saatimiz biraz böyle sohbet ve referandumları konuşarak geçti. Bizimle vakit geçirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz.
1: İkinci yarı görüşmek
2: evet,
1: üzere.
2: Evet, bu şarkıyı dinleyelim. Unutmayın, bir kısa haber arası, ardından ikinci saatimizde sizlerleyiz efendim.

Evet, programımızın ikinci yarısına hoş geldiniz. Hayat hepimize nazik davransın inşallah. Bıraktığımız gibi devam ediyoruz. Mesela ilk yarı Dünya Kupası ile ilgili sohbetimize bir giriş yapmıştık ve Türkiye'nin hangi takımlarla, hangi tarihlerde maçı olduğunu bir merak etmiştim. Bu arada bakma fırsatı buldum. Sizlerle de hemen paylaşmak istiyorum. En yakın maç tarihimiz 20 Haziran. Sabah yine 5 saatinde, erken saatlerde Paraguay'la bir maçımız var. D grubundan bakalım nasıl çıkacağız. Umarım başarılı oluruz bu maçta. Bir diğer maçımız da İnşallah 26 Haziran yine oynadığımız takım grupların ve bulunduğumuz ülkenin, maçın gerçekleşeceği ülkenin dahil olduğu saatler yüzünden bu saatlere yansıyor, sarkıyor aslında. Sabah 4'te Türkiye ile Amerika maçı var 26 Haziran'da. Takımımıza buradan da başarılar diliyoruz. Umarım takımımız çok başarılı olur. Ve İsviçre takımına baktığımızda ise Bosna Hersek'le 18'inde maçı varmış, yani 2 gün sonra saat 9'da. Ve yine B grubunda da 24 Haziran'da Kanada takımıyla maçı varmış İsviçre takımının. Ve son olarak değil, daha önce zaten maçı olmuş Katar'la, sanıyorum bunda zaten kazanmıştı. Evet, takımlara başarılar diliyoruz, umuyoruz hepsinde hak ettikleri başarıyı yakalarlar. Ve tabii ki gündemden bahsettik. 14 Haziran seçiminin sonuçlarını değerlendirdik. Serhat da bu konu ve detaylarıyla ilgili çok güzel bilgiler verdi bize, paylaştı sağ olsun. Ve bir şarkı molası yaptıktan sonra da bir sonraki konumuza geçelim diyoruz. Çünkü konuşacak sizlerle daha çok sohbetimiz var. Evet, bakalım, görüşmek üzere.

0: 16 Haziran 2026 artık yani yazın içindeyiz, ortasındayız. Yaz tatili planları yapanlar var, yapmayanlar var. Fakat İsviçre'de de son yıllarda Duygu güzel sıcak havalar
1: evet
0: oluyor.
1: Yani daha önceden nasıldı? Daha geç mi geliyordu sen? Güneş neredeydi?
0: Tabii şey, İsviçre'nin hangi bölgesinde kaldığınla alakalı. Şimdi ya düşün, Wallis kantonunda kayısı yetişiyor. Yani en güzel, en sıcak günler Wallis kantonunda. Orada Wallis'in...
1: Daha güneyde o zaman.
0: Evet, Wallis'in kayısıları meşhurdur mesela. Yani
1: bizim Malatya'mızın kayısı İsviçre'nin de Wallis'i.
0: Bir şekerparesi yok belki Wallis'in,
1: evet,
0: ama...
1: Malatya'nınki eşsiz.
0: Yani iklim İsviçre'de de ilginç bir iklim var. Yani Akdeniz bölgesine yakın olan bölgede, düşün, palmiyeler vesaire bambaşka bir ortam varken.
1: Evet. Farklı. Aslında güzel bir konumu var.
0: Evet.
1: İtalya'ya yakın, yani güneyi i̇şte, sıcak, kuzeyi
0: tabii,
1: evet
0: batısında
1: soğuk.
0: Batısında havalar farklı.
1: Bazı işte, insan da soğuk sever.
0: Evet. Yani o anlamda. Ama işte bir buçuk hafta hava çok güzel sıcakken, ondan sonra yine
1: ama
0: bir hafta, iki hafta
1: değişiyor. Sıcaklık değişimi çok hızlı burada.
0: Bunun sebebi de tabii ki Alpler, yani o çok yüksek dağların olması.
1: Ve bence biz yani bu bölge en az etkilenenlerden. Yani o dağ kesiyor yani. Bizim konumuz yani çok fazla soğuk değil, çok kar gelmiyor.
0: Evet.
1: Daha aşağılar biraz daha sol taraf daha fazla sanki.
0: Bunun sebebi de Almanya sınırında bulunmamız ve Schwarzwald dedikleri
1: evet,
0: o büyükçe ormanlık
1: paravan oluyor sanki
0: alan. Evet, yani kar yağışı orada kendini boşaltıyor. Ondan sonra boş bulutlar
1: eşsiz
0: bize geliyor.
1: Bir orman orası da ya.
0: Evet. O yüzden ama dediğim gibi yani İsviçre'de de çok güzel yaz tatili geçirebilirsin.
1: Yaz tatili mesela İsviçre'de yaptınız mı hiç?
0: Yaptık.
1: Nasıl yaptınız? Nerelere gittiniz?
0: Yani şöyle bir yere, yani özellikle şuraya gittik, otelde kaldık falan
1: yok,
0: değil.
1: Yok yok, yani
0: ama
1: kampta
0: günlük
1: olur, şeyde olur, ne bileyim, her türlü yani.
0: Evet, yani bu zaten yaşadığımız bölge suyu olan bir bölge.
1: Birçok yerde nehir var,
0: evet,
1: zaten göl var.
0: Gölleri en fazla olan ülkede yaşıyoruz zaten. O yüzden gayet güzel tatil geçirebilirsin. Hani işte kamp alanları var. Çadırını al, git bir yerde çadır
1: mesela
0: kurarak.
1: Mesela kamp yaptınız mı?
0: Yaptık, evet. Yani böyle hafta sonları, hani çok uzun bir
1: tavsiye edeceğim bölgeler varsa öğrenebilirim. Yani yazın belki böyle bir kısa bir gidebiliriz kamp şeyine de. Tatili yapabiliriz.
0: Evet.
1: Sonrasında an, da şey yapabilirsin.
0: Tabii aklımda hani şuraya mutlaka git diye taze bir bilgim yok ama evet, yani onu araştırıp aslında paylaşabilirim. Yani çadırlarla gayet güzel vakit geçirebilirsin.
1: Kesinlikle. Yani burası bence onun için çok işlevsel, evet, bir yer. Doğası, yani imkanları, yani malzemeler olduğu takdirde, ki biz de aldık yani, hazırlığı yaptık.
0: Çadırda kaldın mı hiç? Yani
1: ben hiç kalmadım. Eşim kaldı ve hani burada da tüm malzemelerini vesaire aldı, edindi. Hani beraber bir yapalım diyoruz. Onun dışında hani belki planlarsak belki İtalya'ya böyle kısa bir seyahat.
0: Evet, evet.
1: Hiç belli değil.
0: Kesinlikle. Çok güzel yerler. Tabii
1: Türkiye
0: yakın.
1: Zaten eşsiz tatil için ama çok pahalı. Yani bilmiyorum dinleyicilerimiz nasıl planlar yaptılar ama eminim memleketine giden olur, Türkiye'ye giden olur, belki Avrupa'da belli yerlere gidenler olur.
0: Evet.
1: Herkesin tatili sağlıklı, güzel, huzurlu, sevdikleriyle geçsin inşallah. Çünkü bir bakıyoruz yaz da bitmiş. Senenin ilk 6 ayını nasıl kapattık, nasıl bitirdik? Bence birçoğumuz farkında değiliz ama geriye dönüp muhasebesini yaptığımızda ya işte biz ne hedefler koyduk, nasıl dilekler, dualar ettik, neyle karşılaştık diyebiliriz belki.
0: Bir keresinde Duygu, onu anlatayım, şöyle bir anım var.
1: Lütfen.
0: Çadırda kalıyoruz.
1: Ve çocuklar için de güzel bir deneyim.
0: Evet, orada küçük kızımla birlikte kaldık ve geceliğin ciddi anlamda fırtına, yağmur, şimşek falan bu şekilde ve yani dışarısı kıyamet.
1: Bu arada hava durumun yani sürpriz mi yaptı?
0: Sürpriz yaptı.
1: Eyvah eyvah.
0: Ve yani inanılmaz birden soğudu ve aşırı bir şekilde yağmur yağıyor. Tabii biz içeride kurudayız ama yani dışarıda şimşeklerin çaktığı bir ortamda çadırda kalıp uyumak gerçekten böyle bir. Sonra hava duruldu, biz de tabii ki ya insan ürküyor. Sonra ama tabii ki o işte çadırda kullandığın o yorgan, uyku tulumları vardı. Hı-hı. Ondan sonra bir tanesi benim çocukluğumdan kalma, yani çok eski bir uyku tulumu.
1: Ne güzel.
0: Onu hala kullanıyoruz. Biraz da genişçe. O zaman tabii Nida biraz daha boy ufak. Olarak şimdi benim boyuma yetişti ama maşallah. Daha böyle ufak. Böyle girdi o da birlikte.
1: Ay ne güzel ya.
0: İşte battaniyeleri örttük üstümüze, kafamızın üstüne falan, tabii böyle bir şey, karanlık olsun diye.
1: Bizimkiler de istiyor işte böyle bir deneyim yaşayalım diyorlar.
0: Uyuyakaldık. Yani aslında şöyle bak, illa çok uzak bir yerlere gitmeye de gerek
1: çok
0: yok.
1: Çok var burada, nehirin karşısında var.
0: Evet, yani kaldığın bölgede, bizim mesela evimizin kendi bahçesi var. İşte ev. Giriş kat bahçeli.
1: Orada bile bir deneme. Evet.
0: Orada bile mesela biz işte bu gece biz dışarıdayız, orada yatıyoruz diye. Yattığımız
1: tabii.
0: Şey.
1: Bizim oradaki orman olur yıkarız. Evet. Her yer var. Her yer müsait. Evet tabii, yüzden... kamp alanları günlük ücret verilerek de kamp alanında da kalınabiliyor. Ama bence güzel bir deneyim yani.
0: Fakat
1: unutulmaz
0: şöyle bir
1: olur.
0: Kanun var Duygu. Yani istediğin her yerde çadır kuramıyorsun.
1: Evet.
0: Onun da bir şeyi var. Hani şu saatten şu saate kadar kalabilirsin diye. Onun bir yönetmeliği var. Bunlara tabii ki dikkat etmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Sizler de eğer ya ben de çadırımı alıp belki motorcusunuzdur. Hani o zaman zaten biliyorsunuzdur. Motorun arkasına çadırı atıp böyle artık uzak diyarlara gidip.
1: Kafa nereye biz oraya asılanın şarkısı aklıma geldi. Siz Türkiye'ye gideceksiniz değil mi Serhat bu arada?
0: Duygu, biz 2 haftalığına Türkiye'ye gideceğiz. Evet.
1: Sizin de yoğun bir seyahat bekliyor.
0: Anne babaları
1: İnşallah
0: ziyaret
1: güzel
0: edeceğiz.
1: Ne güzel.
0: Kayınvalideme. Öyle 2 hafta. Hı-hı. Bu sefer öyle biz zaten Mudanya'da kalıyoruz. Öyle bir deniz ortamı yine olacak ama hani o otel ve deniz şeklinde değil de
1: anne baba evinde kalıp
0: öyle ziyaret. Hı-hı. Evet, ama tabii gittiğimiz yerler Bursa ve Eskişehir'de çok güzel yerler.
1: Kesinlikle.
0: Yorulduk ama benim aslında şöyle bir fikrim vardı, hani Ankara'ya gideyim böyle gezelim falan.
1: Evet, bahsetmiştin.
0: Yani
1: çok sıkışırdı ama Serhat, çok yoğun
0: sıkışır
1: olurdu.
0: O yolculuk işte arabada, işte yani 1-2 saatlik yollar değil ki, yani 5-6 saat yollardasın.
1: Tabii. Bir de yani orası da büyük şehir neticede, gittin mi birkaç gün kalacaksın.
0: Evet.
1: O yüzden onu ayrı bir seyahat belki.
0: Onu ayrı yapacağız. Şimdi önce anne babanın hem gönlünü hem dualarını kapmak
1: çok
0: için 2 haftalık
1: çok,
0: bir
1: çok.
0: Yatırım düşünüyoruz. Sonra bakalım inşallah sonbaharda, Ekim ayında belki yine orayı değerlendirip farklı bir şey yapabiliriz. Ama
1: evet.
0: Ya şimdi konuşuyoruz da planlar.
1: Kesinlikle.
0: Aslında
1: hayat ne gösterecek, evet.
0: Duygu, yani yarını,
1: bir
0: sene
1: yok.
0: Sonrayı, 10 yılı sonrasını planlarken yani aslında bugünün hakkını vermek gerekiyor.
1: Evet.
0: Biz bugünün hakkını verebiliyor muyuz? Biz bugün bak mesela
1: kesinlikle.
0: Buradayız birlikte stüdyoda. Yine ekip olarak geldik.
1: Ne kadar
0: biz,
1: yorgun argın geldik.
0: Evet,
1: bitik vaziyette.
0: Ama birlikte böyle ekip olarak geldiğim zaman en azından
1: hemen
0: ben
1: bir
0: öyle hissediyorum.
1: Geliyor. Ben de
0: yani
1: arkadaşım.
0: Yani çok iyi geliyor. Yani bugünün hakkını vermek gerekiyor.
1: Ya en çok sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor,
0: evet.
1: Bence. Mesela erken kayıplar çok duyuyoruz.
0: Evet.
1: Çok fazla oluyor. Dün de bir oyuncuyu kaybettik maalesef. Yani çok üzüldük. Kızılcık Şerbeti'nde en son oynamıştı Ece İrtem. Mesela onunla ilgili güzel bir yazı paylaşılmış. Onu paylaşmak istiyorum. Yani ölüp gittiğimizde insanlar konuşur. Ya şöyleydi, böyleydi. Tabii ki herkesin yorumu farklı olur. Ama yaşadığımız hayatta aslında kendimiz ne kadar hayatımızı ne şekilde, nasıl yaşamak istiyorsak o şekilde yaşamamız gerekiyor. Çünkü bize bir nefes verilmiş. Ve bu nefesin bir sonu var. Yani sonsuz bir hayat, yaşam yok elimizde. Hak Allah'ımız bize ne kadar nasip ettiyse bu ömrümüzü, o kadar nefes alacağız. O kadar burada zaman geçireceğiz. Dolayısıyla bugün varız, yarına çıkacağımız meçhul. Kendinizi üzmeyin ve hayatınızı yaşamayın.

0: Duygu, bir şey soracağım.
1: Sor lütfen.
0: Şu Türkiye'deki emlak fiyatları...
1: Çok hakimimdir ya.
0: Hayır yani merak ediyorum. Evet. Yani bu şişen balon nereye kadar böyle
1: mesela
0: devam eder?
1: Mesela buradan nasıl gözüküyor? Şişmiş, hani çok pahalı olarak mı gözüküyor burada yaşayan, İsviçre'de yaşayan toplum için?
0: Evet.
1: Hani... buradaki yani sonuçta buradan, kazançlar Türkiye'ye göre daha iyi ama sizlere bile artmış, fazla hani alınamayacak seviyede mi geliyor?
0: Evet öyle geliyor.
1: Evet öyle geliyor. Yani kesinlikle
0: kiralar
1: son,
0: o şekilde. Yani
1: son 4-5 yılda çok fazla arttı Serhat. Ben de bunu yakinen gözlemliyorum. Sadece ev satın alma fiyatları değil, emlak piyasasında kira fiyatları, iş yeri işletme fiyatları da oldukça fazla. Enflasyona oranları yansıyarak tabii ki çok yükseliyor. Ama burada fırsatçı ev sahipleri, kira verenler, kiraya işte konutunu veya işletmesine, iş yerini verenler de yine maalesef insanların canını yakabiliyor. Tamam, herkesin kendi düşünmesi ayrı bir şey ama burada fırsatçılık... tabii ki yapılmaması lazım. Yani bir kira fiyatı örnek veriyorum, tamamen bağımsız. 25 bin liraysa bir sonraki yıl 50 bin, 60 bin yapılamaz. Yani %100, %200 oranı da artırılamaz. Çünkü insanların öyle bir geliri yok. Yani emekli maaşı bu seviyede değil, örnek veriyorum. Ve ev fiyatları, satın alma fiyatlarına baktığımızda işte... 5 trilyon, 10 trilyon, yani 5 trilyona İstanbul'da ev, yani gerçi Muhit ilçe de önemli ama çok merkezi yerlerde imkanı yok diyeyim sana. Onun dışında İstanbul'un biraz daha dış çeperlerinde belki bulmak mümkün olabilir. Hani Şile'nin diğer tarafına gidildiğinde, Asya yakasında, Avrupa yakasında da Göktürk, Kemerburgaz, biraz Arnavutköy dışına gidildiğinde, Tekirdağ doğru çeperlere biraz daha ucuzluyor fiyatlar. Ama daha iç kısımda çok çok pahalı ve İstanbul'daki gayrimenkul fiyatları her yıl değil, sadece 6 ayda bir, 3 ayda bir yükseliyor. Yani burada bir yatırım fırsatı, özellikle son 5 yılda böyle oldu ama bundan sonra ne olur,
0: evet,
1: bilemiyorum.
0: Peki sence, yani İstanbul'u bilen, orada yaşayan birisi olarak, İstanbul Türk halkına açık bir şehir mi, yoksa konutları daha çok yurt dışından gelen insanlara mı satma niyetinde bir şehir mi artık?
1: Ya ben emlak sektöründe çalışan bir arkadaşımla 2 yıl önce bu konu hakkında sohbet ettiğimde şöyle bir şey duydum. Güzel bir soru sordum bu arada. Çünkü yabancıların da ilgisini çeken bir yatırım şehri İstanbul. Dünya çapında çok popüler ve çok güzel bir şehir tabii ki. Bu noktada şöyle dedi mesela, özellikle Ruslar ve hani Arap ülkelerinden gelen vatandaşlar lüks bölgelerde daha ev fiyatları, yani evler bitmeden satın alıyorlarmış. Yani böyle bir yatırım talebi yok yani. Kız hani öyle bir güzel bir konumda, mevkide, çok popüler bir yer söylemek istemiyorum. Burada çalışıyordu ve diyordu ki yani Duygu, daha bitmeden bu lüks yerler satılıyor. Yani yabancı müşterilerimiz çoğu, %80'i böyle diyordu. Ama İstanbul'un alıcısı tabii ki, İstanbul'un yerlisi de aynı zamanda, yerli halkta hani bazı insanlar varlıklı, sonuçta gelirleri belki daha yüksek alabiliyorlar.
0: Evet.
1: Ama eskiden evi olan, sonuçta evi bir köşede duruyor, biraz daha garantili bir şekilde yaşayabiliyor. Ama genelde çalışan, evi olmayan kesim ev alamayacak konumda diyebilirim sana. Ama yabancı yatırımcıların da gözünü diktiği bir şehir çünkü çok güzel ve değerli bir şehir, yani değerlenen, yatırımı değerlendirilmiş.
0: Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vergi konusuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar
1: çok önemli.
0: Tabii ki sanırım
1: yani emlak, buraya gelin ve yatırım yapın dedi.
0: Evet, sanırım emlak piyasası bu konuda yani çok da değişeceğini düşünmüyorum. Yani şöyle,
1: bence talep devam edecek. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları çok önemliydi. kredi fiyatlarına yönelik bir değişiklik, faiz oranlarına yönelik yapabilir. Çünkü o açıklamasından sonra belli hamleler yapıyor ve bu yönde talepler oluşuyor. Yani o bir amaca yönelik bir, evet, açıklamaydı ve o talep bence hiç bitmeyecek ve yabancı yatırımcı da yatırımını yapacak. Her ne kadar Türkiye artık pahalı gelse de bu yatırım talebi azalsa devam edecek.
0: Evet. Peki yani şöyle bir öneride bulunsan. Ya Serhat, aslında hani sen burada yaşayan biri olarak Türkiye'den ev almaya kalksan, hani küçük bir şey. Çünkü benim çalışmış olduğum şirket bir teknoloji şirketi. Bana işte yılda 6, 7, 8 hafta yurt dışından çalışma imkanı sağlıyor.
1: Bu çok güzel bir özgürlük senin için.
0: Ve hani bu süreyi yani ülkende geçirmek kadar güzel bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şuralar aslında gizli hazine. Buralar çok uygun olabilir dediğin yerler var mı? Hani sen tamam bu o konunun uzmanı değilsin ama
1: tavsiyelerim hani elbette olacaktır arkadaşım sana. Güzel yine bir soru ve burada İsviçre'de yaşayan bir arkadaşımla bir ay önce konuştum. O da Türkiye'de yazlık bakıyor bu arada. Hı. Yani bence vazgeçilmeyecek yerlerden biri ve o da mesela diyor ki birikimim var. Ben Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bana aynı soruyu sordu açıkçası. Benzer, aynı olmasa da benzer bir soru sordu. Yani yazlık böyle bir bölgesi, gidebileceğim yer, hani almak, yatırımı yapmak istiyorum. Hem de orada birkaç işte hafta geçirerek zaman geçirmek istiyorum. Yani bence çok mantıklı. Sen de buna yönelebilirsin. Hatta fazla fiyatlar artmadan, çünkü faizler yönetimimizin kararıyla değiştiğinde ev fiyatları da tekrar yükselecektir. Ve hani memleketini seven insanlarsınız ailecek tanıdığım kadarıyla ve orada zaman geçirmekten keyif alıyorsunuz. O yüzden benim en çok sevdiğim naçizane Ege bölgesi. Yani Ege bölgesinde nereyi şey yaparsan elini atarsan boş çıkmaz diyebilirim. Ama Akdeniz bölgesinde de biraz daha Güney Ege tarafında da çok güzel yerler var. İşte Bozburun, Selimiye, Göcek bölgeleri. Onun dışında da yukarılara çıktığımızda Ayvalık, Altınoluk,
0: evet,
1: İzmir, Urla tarafları yine son 5 yılın göz bebeği diyebilirim. Daha yukarılar Marmara işte bölgesi, Soğuk Deniz'i de biz severiz, gidebiliriz derseniz. Hı. Tabii ki Çanakkale, işte Erdek, biraz daha hani yukarıdaki bölgeler diyebilirim ama benim gönlüm her zaman Ege'den yana. Evet. Ege'yi çok seviyorum. Yani dayım da mesela yurt dışında yaşıyor biliyorsun. Ama o da yanılmıyorsam bir 5 yıl önce yatırımını Balıkesir bölgesinde yaptı ve her yıl gidiyor. Yani eninde sonunda yabancı Türk vatandaşları memleketinde bir yer alıp her yıl orada toprağıyla, ülkesiyle hasret giderip yaşayabiliyor. Çünkü emeklilik var işin ucunda. Evet. Sen de bir gün emekli olacaksın. Ailenle, eşinle, çocuklarınla öyle bir fırsatın olacak.
0: Peki,
1: ve bunu yapabilirsin.
0: Bir soru daha. Bugün biraz daha hani geleceğe ülkelerin seçimleri, ondan sonra işte ekonomik durumlar falan, onları konuşuyoruz. Laf lafı açıyor. Günümüzde sence böyle bir yatırım yapıp elindeki parayı harcamak mı, yoksa sıcak parayı tutmak mı?
1: Şey diyormuşum, yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi elindeki birikmiş parayı tutmak mı diyorsun, yoksa Türkiye'ye mi, yoksa bir ülkeye mi yatırmak?
0: Ya genel olarak
1: bir gayrimenkul.
0: Çünkü yani dünyada işte savaşlar, farklı işte sıkıntılar, zorluklar, tarım sektörünün sorunları.
1: Bence paranı tutsan da garantide değilsin. Paran da yok olabilir o durumlarda, olağanüstü durumlarda.
0: Yani benim biraz takip etmiş olduğum böyle uzman podcastlar var. Kimisi diyor ki arkadaş, sıcak nakit paran yastık altında, bu çok çok önemli.
1: Onu hep diyorlar ama belli bir meblağ, yani bütün belli bir kimin değil, parça parça bölün diyorlar.
0: Evet, yani böyle de bir durum var sanırım.
1: Mantıklı diyorsun. Yani ben açıkçası bu konularda çok hakim değilim ama
0: Ya ben de soruyorum hani sanki değerli dinleyiciler.
1: Ama fikir böyle bir beyin fırtınası yapalım.
0: Allah hepimize hani biri bin etsin inşallah.
1: Amin.
0: Ya ben de öyle bir sorular soruyorum ki hani.
1: Şey gibi şu an bir yatırımcı gibi karşımda.
0: Ama, ya ama günlük
1: bu düşüncelerin artık çok mantıklı. Çünkü dünya çok başka yere gidiyor. Savaşlar oluyor. Afetler işte ne bileyim salgınlar.
0: Dijital ortamda.
1: Yapay zeka.
0: Bak güç artık ülkelerin işte başkanlarında, diktatörlerde falan değil. Güç teknoloji şirketlerinin CEO'larında.
1: Evet doğru diyorsun.
0: Ve fark ettiysen.
1: Ve bunlar parayı nasıl mesela insanlardan şey yapacaklar sence? Koparacaklar veya nasıl bir savunma mekanizması yapalım?
0: Ya dijital ortamlardaki yani dijital büyük kurumsal dijital şirketlerin CEO'ları Elon Musk, Jeff Bezos gibi. Bunlar büyük büyük platformların hem sahipleri hem de kendi işte para birimleri, kripto birimleri var. Birçok insanın 50 ile tutmadığı birçok işte bir değer birimi var. Adamlar yani neticede bir tuşa basarak hepsini yok edebiliyor. Edebilir. Yani evet. Bunu bir savaş...
1: Ya dijital paralar mı diyorsun yoksa bankadaki paralar mı?
0: Yok yani neticede bankadaki paran... evet da bir yerde var fiziki anlamda ama yani neticede sen
1: değil.
0: Şu an telefonla ödeme yapıyorsun evet. Twint'le işte veyahut da işte dijital bakıyorsun uygulamadan giriyorsun.
1: O
0: orada 5 diyor
1: aslında.
0: 10 diyor evet. Yani elinde mi? Adam basar yok oldu der.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani o anlamda ve bu artık gittikçe ileride bir savaş silahı olarak kullanılabilir diye düşünüyorum.
1: Ama bizim eski insanlar eski toprak hep der ya Serhat sen de duymuşsundur. Yani toprak topraktan şaşmayın. İşte arsadır evdir. Çünkü evet. O bir şekilde elinde kalıyor yani. Ve şimdi savaşlar işte öyle hani kötü olaylar olduğunda toprağa muhtaç olacağız. Evet. Kendimiz üretim yapmak zorunda olabiliriz. Yani tedarik edilmeyebilir bu marketlerde kolay kolay aldığımız ürünler. Evet. Dolayısıyla toprağımızda kendimiz ürünlerimizi yetiştirirsek ki İstanbul'dan da çok fazla göç eden var. Akdeniz'e, Ege'ye, kendi köyüne ve orada ne yapıyorlar? Kendi ürünlerini ekip biçiyorlar ve topraktan birebir kendi doğal ürünü de yetiştirip tüketmiş oluyorlar. Bu çok mantıklı bence.
0: Evet. Vallahi Duygu bütün bunları düşünerek uyku tutmaz insanı.
1: Bence sen bizim ülkemize bir yeşil ışık yak. Çok çok güzel olur.
0: Evet. Şauti mi?
1: Şimdi vallahi dinleyelim.
0: Şauti mi? Uyku bile tutamıyoruz.
1: Uyku tutacak uyuyacağız. Yani mecbur hepimiz evimize gidip çünkü çok yorgunuz.
0: Dinleyelim bakalım bu şarkıyı hadi.

0: Evet, geldik bir salı akşamında sonuna. Çok güzel sohbet ettik. Zaman nasıl geçti bilmiyoruz. Su gibi akıp geçti bir salı akşamı daha. Umarım sizler için de keyifli geçmiştir. Haftaya inşallah Allah nasip ederse tekrardan bu mikrofonun başında sizlere sesleniyor oluruz. Belki beraber, belki ayrı ayrı, nasıl kısmet olursa. O vakte kadar sağlıcakla kalın, neşeyle kalın, sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde bu haftayı yaşayın inşallah. Evet, Serhat'a bırakıyorum mikrofonu. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.
1: Olmasın Duygu, tamam.
0: Olmasın valla.
1: Bence de en güzel zaten bir insanın yüzüne yakışan tebessüm, gülümseme.
0: Ben seviyorum ya.
1: Evet. Ve Duygu, biliyor musun? Biliyorsundur tabii ki. Daha az kas kullanıyorsun tebessüm ettiğin zaman. Yorucu da değil.
0: Evet.
1: Somurtmak çok yorucu.
0: O yüzden ben gençliğimi ona borçluyum diyor hocam.
1: Evet evet. Senin maşallahın var.
0: Hepimiz öyleyiz. Ruhumuz güzel bizlerin.
1: Güzel arkadaşımla birlikte bir program daha sunduk.
0: Maşallah.
1: Artık
0: bize.
1: Sonuna geldik değerli dinleyenler. Gönül dostlarımıza artık veda ediyoruz. 16 Haziran 2026 tarihinin altına imzamızı çaktık.
0: İz bıraktık.
1: Güzel program oldu bence.
0: Bence
1: güzel
0: de.
1: Konulara yer verdik.
0: Kesinlikle.
1: Bu programı canlı dinlediyseniz şanslılar arasındasınız. Kaçırdıysanız hiç problem değil. Radyomonot.ch sayfasında arşiv sayfamız var. Oraya gidin. Her programımızın kaydı orada mevcut. Özellikle araba yolculuğunda çok güzel.
0: Çok iyi gider.
1: Evet. Kesin bak, ben
0: büyük
1: kendim
0: tavsiye, aşırı
1: dinliyorum. Duygu, gerçekten keyifli.
0: Vallahi
1: oluyor.
0: Vallahi
1: gerçekten
0: süper.
1: Gerçekten çok keyifli oluyor.
0: Bence de ya, tadı ayrı yani programın.
1: Ve geçen hafta 10 yıl önce ki bir program kaydımızı paylaştık,
0: evet,
1: Ahmet'le birlikte.
0: Elinize sağlık.
1: Onu dinlemek bile çok güzeldi.
0: Seni böyle başka yerlere mi götürdü? Nasıl hissettin?
1: Evet. Ya çok keyifliydi. O zamanlar biraz modum...
0: Ne toydum, ne küçüktüm.
1: Ya,
0: şaka
1: çok yapayım. Güzeldi gerçekten. Demek ki biz burada...
0: Aslında, böyle Nadas Vakti tadında bir program,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kendimize de iz bırakıyoruz Duygu.
0: Kesinlikle.
1: Yani yarınımızdaki bekleyen o duyguya,
0: evet.
1: Allah sağlık saat, ömrümüz
0: hepiniz
1: uzun
0: arkadaşım.
1: Olsun hepimizin. Yarın bizi bekleyen Serhat'a da aslında geçmişten bir selam çakıyoruz aslında.
0: Kesinlikle.
1: Hepinize güzel bir hafta diliyoruz ekip olarak. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.